0: Zamanında, benim devletiler, min enkeu etkavdip silaşırga yelengeneydi, belki sizden de isekizde kolgandır. Onışar gazete jurnallarga yazılatırganlar idi, min uzim de bik yoratıvalarını okuydim, onlağan mındır mı, onlamağın mındır mı, lakin mezeklerim bulsa da okup şıgaydım. İndi ola crossword, skanvordlarını şişu mina oyruşa, uşuyturgan idi. Hazır mine bu tendensiye kime barışılay bitti, popüler bulgan gazeteler тиражлар кими. Менә сез үзегез языласызмы? Бәлки баш мөхәррирләргә киңәшегез дә булыр. Язылучылар артсын өчен нишләргә икән аларга? Гәпләшеп алыйк.
1: Лилия Римадинова.
2: Сибелә чәшем, сибелә